0: dilek kırılmasını benim gösterim.
1: Çay, bu gıcı taşıyı.
0: Ha, evet. Gıcıma, tüm, hem reyp, hem fark, hem de karşı.